Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76 bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Alo.
3: Şey söyle.
2: Bir şey sormak istemiyorum.
3: Peki o zaman.
4: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.

0: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531-634-9261. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Ömür vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna.

ömür vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna.

0: alacağım.
1: Radyo Moda.
2: Ben seni unutamam, anılardan kaçamam, saçmalama ne olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan atanması sonrası İstanbul'da 40 kişilik il yönetiminden 39'u, 39 ilçeden 36'sı istifa ederek Özgür Özel öncülüğündeki yeni partiye katıldı. Barcelona metro hattında çıkan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, yolcular tünelde mahsur kaldı. Acil durum kapılarını açarak perona ulaşan 137 kişi hastaneye kaldırıldı, 19 ambulans müdahale etti. Sarıyer Tem Otoyolu Beşiktaş ayrımında banka personelini taşıyan minibüs devrildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada 13 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere ambulanslarla götürüldü. Trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine Başkan Sinem Dedetaş ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Ruhsat süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve danışmanlık sözleşmeleri soruşturuluyor. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda geçiş ücretleri ve ihlal cezaları resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle düzenlendi. Borcunu ödemeyen sürücüler sınırdan geçemeyecek, ödemeyenlere 4 kat ceza uygulanacak.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. 18 yaşındaki Jonkul Çmah, 2,29 metre boyuyla NBA scoutlarının ilgisini çekiyor. Avustralya'da yetişen genç pivot, hareketliliği ve savunmasıyla öne çıkıyor. Galatasaray'ın genç sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner, Süper Lig'den birçok takımın yanı sıra Göztepe'nin kiralama teklifleriyle transfer gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio ile sorun olmadığını belirterek takımın yüksek konsantrasyonla çalıştığını, kupalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
0: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar etkili olurken Ordu çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve zamanla çok bulutlu seyredecek. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 0538 0535 648 1856. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda. Radyo Moda.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 0.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. Bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18, 0546 492 34 18. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi. Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Özgür Özel liderliğindeki yeni parti kuruluşuyla CHP'den istifalar başladı. Edirne, Zonguldak, Manisa ve Denizli belediye başkanlarıyla birçok ilçe CHP'den ayrılarak yeni partiye katıldı. Yerel yönetimlerde kopuş yaşandı. Barcelona metrosunda çıkan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Tünelde mahsur kalan yolcular acil kapıları açarak perona ulaştı. Dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı. Tren seferleri durduruldu. Yangın kaplama malzemesinden kaynaklandı. Hatay İskenderun'da engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Sandalye ele geçirilip Melih'e teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Sarıyer Tem Otoyolu Beşiktaş ayrımında banka personelini taşıyan minibüs devrildi. Sağlık ekipleri olay yerine giderek yaralanan 13 kişiyi hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik akışı etkilendi. Müdahale sürüyor. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2026'da indirimli satış reklamlarında şeffaflığı artıracak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koyuyor. Bu düzenleme gerçek fiyatların doğru gösterilmesini sağlayarak yanıltıcı indirim algısını engelliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. 18 yaşındaki John Kuchmach 2,29 metre boyuyla NBA scoutlarının ilgisini çekiyor. Avustralya'da yetişen genç pivot, hareketliliği ve savunmasıyla öne çıkıyor. Galatasaray'ın genç sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner, Süper Lig'den birçok takımın yanı sıra Göztepe'nin kiralama teklifleriyle transfer gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio ile sorun olmadığını belirterek takımın yüksek konsantrasyonla çalıştığını, kupalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
0: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar etkili olurken Ordu çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve zamanla çok bulutlu seyredecek. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza.

0: Işıltının en seçkin hali. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.

Bitip gitsin hayallerim hastane kapılarında. Ardım sıra bir haziran güneşi doğsun. Yapraklar sarsın hele gül beni. Yağmurlar aksın yüzümden, mevsimler geçsin. Unutsun ismim arkadaşlar. Mektuplar kıyıya vursun. Saatler sende dursun. Gülüşün aklımda kalsın. Beni yangınlar sarsın. Bu sevda

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Şiddetli rüzgar alevlerin büyümesine neden olurken birçok mahallede tahliyeler yapıldı ve yollar ulaşıma kapandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 yetkiliyi rüşvet, irtikap ve örgüt suçlamalarıyla gözaltına aldı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatlarındaki usulsüzlük iddiaları üzerine başladı. İskenderun'da iki şüpheli, engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalayıp sandalyeyi Melih'e teslim etti. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi O, S, öğrencisi G, N, İ, D'yi taciz ettiği iddiasıyla suçlandı. Daha önce 38 şikayetle 3 kez uzaklaştırılan O, S, ihraç edildi ancak mahkeme yürütmeyi durdurdu. Öğrenciler dersleri boykot edecek. Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da indirimli satış reklamlarında şeffaflığı artıracak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koyuyor. İndirim öncesi en düşük fiyat esas alınacak, şartlı satış reklamları da düzenlemeye dahil edilecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Paul Onuachu'nun İngiltere Premier Ligi'ne transferi kesinleşirken Fenerbahçe Rafael Leao için Milan'a 42 milyon euro teklif etti. Beşiktaş ve Trabzonspor transferde hareketli. Stephen Curry ile Golden State Warriors yaz sonunda başlayacak yeni kontrat görüşmelerinde 2 yıl ve 136.7 milyon dolarlık uzatma seçeneğini değerlendirecekler. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe turu geçmeye çalışacak.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar etkili olurken Ordu çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve zamanla çok bulutlu seyredecek. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
6: Halkada lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun.

0: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. Bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının CHP'den istifa ederek yeni partiye katılmak için hazırlık yaptığını açıkladı. Örgütlenme yaz aylarında devam edecek. Muğla Seydikemer'deki orman yangını şiddetli rüzgarla hızla büyüyerek ormanlık alana yayıldı. 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personel müdahale ediyor. Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı, bazı evler tahliye edildi. ABD'nin başkenti Washington DC'de protestocular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yemek yediği Four Seasons Oteli'ne baskın yaptı. Güvenlik görevlileri protestocuları uzaklaştırırken sloganlarla Netanyahu'yu eleştirdiler. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi O.S. öğrencisi G.N.İ.'ye tacizde bulundu. Daha önce 3 kez uzaklaştırılan O.S. suç duyurusu sonrası açığa alındı. Mahkeme yürütmeyi durdurdu, öğrenciler derse girmiyor. İskenderun'da iki şüpheli, engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Polis, güvenlik kamerası görüntüleriyle şüphelileri yakaladı ve sandalyeyi sahibine teslim etti. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Paul Onuachu'nun İngiltere Premier Ligi'ne transferi kesinleşirken Fenerbahçe Rafael Leao için Milan'a 42 milyon euro teklif etti. Beşiktaş ve Trabzonspor transferde hareketli. Stephen Curry ile Golden State Warriors yaz sonunda başlayacak yeni kontrat görüşmelerinde 2 yıl ve 136.7 milyon dolarlık uzatma seçeneğini değerlendirecekler. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe turu geçmeye çalışacak.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altın ise 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve doğu kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar beklenirken Ordu çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak ve ara ara bulutlu bir hava hakim olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşırken hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece ve çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve ara ara bulutlu bir hava etkili olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı, kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin. Kamyon döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres: Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Fransa ve İspanya'da 200 binden fazla hektar orman yandı, köyler ve kasabalar zarar gördü. Sıcak hava dalgası yangınları artırdı, 375 binden fazla kişi evlerini terk etti, duman şehirleri sardı, tahliyeler devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 49 ilde 737 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor. Açık artırmalar 12-14 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak ve internetten teklif verilebilecek. ABD'nin başkenti Washington DC'de protestocular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yemek yediği Four Seasons Oteli'ne baskın yaptı. Güvenlik görevlileri protestocuları uzaklaştırırken sloganlarla Netanyahu'yu eleştirdiler. Osman Ataş, Adana'da tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı kıskançlık krizine girerek tabancayla vurdu. Ardından olayla ilgisi olmayan Alican Demir ve Sinan İlbey'i de öldürüp kaçtı. Polis Ataş'ı yakalayıp tutukladı. İskenderun'da engelli Melih Şimşek'in akülü, tekerlekli sandalyesini çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Sandalye sahibine teslim edilirken şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Ernest Muçi, Trabzonspor'a bonservisiyle katıldı. Yeni sezona yüksek enerjiyle hazırlanıyor. Takımın genç oyuncuları adapte oluyor. Hocanın güveniyle performansını artırmayı hedefliyor. Gaziantep FK, 27 yaşındaki fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Ulrich Meleke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Meleke, Albatahe takımından transfer edildi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabze ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta 1-0 galip gelen Fenerbahçe turu geçmeye çalışacak.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve doğu kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar beklenirken Ordu çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak ve ara ara bulutlu bir hava hakim olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşırken hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece ve çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve ara ara bulutlu bir hava etkili olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38. 0532 394 66 38. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

tamam seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye, vakit tamam seni terk ediyorum.

gecelerini sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan

ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

0: hoşça kal, iki gözüm hoşça kal.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. Bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.

0: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
1: Kimseye değil, sana isyanım. Güzel günlerim

0: bitti reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin.

bunca yük varken haldan anlamayan yarın eyleyim. Ben aşkımı

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti, ta şuramda yanıyor.

0: çektim perdesini. Hazırım. Yak beni. Yak beni.
1: Hüzün karası gözlerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Moda.

0: şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: terk etti, öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

0: Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

yazdıracağım adını kasırgalarla, diyar diyar gezdireceğim. Kara sevdamı tüm insanlara, kurda kuşa

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi. Reklamları dinlediniz.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırım. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyor.

mi bildin bileli, ne kadar yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.